yapacağım. Benimle de olsun. Benim hemen yapı yahu. Aramın paybanı sen mi yaçırın o? Avradım an sen çırın indi vaç. Ayamın paybosa diye hukumu bir ara.